Emmanuel. Yadi nasi hibe manu. Hey, fise onu. Wano no yakwa trafu. Yet to say.